adiku di wong Bagus Karno Basuseno. Jebul. Teko samono, Yayi. Yayi. Ora ngira babar pisan yen kowe mangkono.